0: yang Hudayi rinchan peygamber kadran mulkanis tonjuks ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dere Ersam-ı Kur'an'ı tilavetine tercüme ile entes gene çöpün. Entes program gene çöp duaya program sadakatla kaşhani kerkilikina. Kasıta Roşini gene mezat Şeyh İbrahim